0: A força da mulher sapatona. A força da mulher sapatona.
1: I liked especially how there are different gay guys. They didn't take one gay guy and made it as a stereotype.
2: Es ist wirklich was unglaublich Gutes dabei rausgekommen.
3: Radio Grille,
4: Radio Cricket,
5: Radio Capriccio,
6: Radio Caprizli.
7: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
8: Im Unterschied feministisch und queer. Auf Orange 94.0.
9: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
10: 11 Uhr.
11: Highscore, die Welt der Videospiele und ihre Musik. Mit Andreas Thaler.
10: 12 Uhr.
12: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
10: 14 Uhr.
13: Dialektos.
14: Dialektos. Uni Wien.
13: Die Sendung der Institutsgruppe Philosophie.

0: the Thursday night. We're live, right into 1 a.m. in the UK.
1: Me and Two Flash.
0: It's till midnight.
2: Kojo's Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
3: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
5: 19 Uhr.
6: Qualle 19. Qualle 19. Queeres Radio für alle.
5: 20 Uhr.
7: Sie hören Fresh Vibes auf Radio Orange 94.0 aus Wien.
5: 21 Uhr.
8: Radio Risotto.
5: 22 Uhr.
9: Pink Voice. Queer Minorities.